0: hakkı az verdi. Lanneler. Nükle şirinler. Nah. Nihamun muraham.
1: Eyvallah.
0: Başka? Dünya payı oldu. Amin dinle o bete. Wow. Bu ne yer sorale? Dinle o. Yo. Wow, papa. Da. Hamga li bogo te gere. Ne ko atu barak sayra morne yo. Bilai. Da. Uto ko sa. Hamga ne tuba. Tuba wai.
1: Wai.
0: Tuba wai. Ne ko makarai.
1: Tuba.
0: Ah, tuba wai wai. Ne ko wai la.
1: Say it for me.
0: Masuma sokna pa ma ko ni.

0: Böyle bağırma. Böyle. Ya böyle bir pilot değil ha. Bir kum. Ya tam droga. Atıca anlıyor.
1: Amin vay.
2: Amin vay.
0: Böyle anlıyor. Peki böyle. Hatta anlıyor. Benim gözümün. Dolar kemin kovalı. Yo me estoy en la red. La voy a tomar de la vaina, tú te gustas en la red. Y yo por en la red.

ederdim bana vahmetteki. Mahkeme geliyip, varıcı kamp burmun geleceğim geliyip.

Yerden gel Hüseyin Mağam. Hüseyin Mocir Abdüstemsi. Abdüstemsi İmar. İmar bin Umar. Umar bin Bubakar Umar. Bubakar Umar muhattes gelme. Kıbrıs Adnan Sallı. Adnan Sallı meyken doğu bu yok. Mabim adı Adnan Sallı. Müzik mi amudu lemi? Bunu yok an yerden gel. Yerden gel mek. Anmı bunma ese daro. Dilim fıkı bırakı var. Acıyım yente bırak. Mamlı yu varo. Dilim beni temerat. Anlar fıkı acıyım. Sözde bu da mısın sen dersin. Milli saatten kankam.

yorgeyim içim eline kaz olaydı oysa sarmın çiğnenden. Bitlokuma soze, sonun bayma soze, ma soze derin bayo. Barokmay çakak, derin bay çakak.

yedin kalma canlı. Muncun canlı, karamcayı. Karamcayı, muncun masan bacağı. Masan bacağı, muncun malin boyu. Malin boyu, muncun ama cevaballah, suyum ama cevaballah. Canlı, muncun kalbiye bindi, cümle yaşıya bindi, makam muncun bindi, haydiye bindi. Haydiye bindi, muncun hemen duvarda. Hemen duvarda, muncun yorunca kavucu. Makam muncun, muncun ilma muncun karamcayı. Karamcayı muncun ama cümle rıdakam. Yasin cayı, muncun mutluki yasin cayı. Akbala yasin cayı. Akbala yasin cayı. Kankundi yasin cayı. Mangkir bal muncat mi yasin cayı. Yasin cayı, yasin cayı, yasin cayı, yasin cayı, yasin cayı, yasin cayı, yasin

yiyen, Ersin'deki yenge, bu kadar tembelcesi, su var. Ben ki bu kadar tembelcesi, bu kadar tembelcesi, bu kadar tembelcesi, bu kadar tembelcesi, bu kadar tembelcesi, bu kadar tembelcesi, Thank you.

0: kuruna halde yer bebe. Mahallesi haber makbul. Niyala yedirik. Allah yedirik ni yedirik ni mi cevap ni. Apar makbul. Yok bir yapar makbul.
1: Thank you.

0: Bildiğini tutulan bunu bildiğimizi bir harman var bu tarafa dayanır. Ay Allah'a ne var? Bu zaman proje mi teyvat edici? Tutulan ne? Savala ne bu renk? Bu da ne renk? Benim o ne potko? Bunlar bana kim? Ben emin bu sebebi de bunlar.
1: Thank you.

Ben yavuz bari fermek kendi yok, bu sabah bebek, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, bu tüccar, b